0: www.sunurujitv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio sunu radio sunu radio
1: waqbaru dar khudus kirni arahdat bikak salam ba katsirin bashir yamna fa karam ba arahdat
2: ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal sunu kaddu fekk leen ci jàmm bàyyi leen ci jàmm.